Tana xeribe Ta ve kirkişyay berya boz Hevaye kuberd berya cüleve Vere delal min diyara Diyare mergemire Beze lavke min nakwe pele Melvende koka talen şire Ezeb kurbanatın ye delalet le kubim

Belli gördüğün aziz o heyecan ha Instagram'a mı vekiriye vakidin ji WhatsApp'a mı vekiriye Facebook jil berda seve idi vakijan şeker jbu Instagram'a TRT Kurdi Radyo benim sinin şu tafile ve hesabı mı derkebe ul ve dere kerem

Gudarin aziz, Emiro Jihat'ın davuya bername xwe, ez peşkeşvana ve nesibe idare u derhenere me tekniki Ercan Yaşar. Jereji gelek spas, hun jibiminin dinava xeyr u xoşiyede ve strana hozan diyar hene bu arabe bi xatire ve.

Elbette ve varı dişel gora dile ve mücarek mehya sohbetek mehya mil seruye biştegnin libele ve gora gupina dile ve usar ritma dile ve bikeb başiye him betir. Baştır u geçtir bike prani ve stran varı ser radyoye. Naha stran varı ser radyoye geleke ve tedare. Kava gongohdari bikin az bavurum ku ve kefa ve geleke jerebe. Şu an perver ve bibeje li dünyada setişt hemen.

Me gotu bu frekans diyare, stran xweşe, sohbet geşe u berdewam bikin careketini hejmara xoya vasabi. Tixin bira we 051-818-3018, 051-818-3018 de, em li bende mesaj u peyame wene, jgheyni we jishwar u pelameya Instagrami, TRT Kurdi Radio edu we derejji un dikanin jmere binivisinin, Kotiye silav u riz, stranek ej hame haji, ago bej nubala te zirave umbinin ser radyoye, eme geleke kevkhoş bim rastiyo govara ser radyoye, eme ji geleke kevkhoş bimin, didemeke nez dej bo khatire, braye atilaş kwame we stranek tekhindore, nawe stran wara ser radyoye.

Her çi qas neyeji, em ê bibin dengê Devleta Filistîn'e azad. Vaj got, Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan, ve kidin terörü Devleta İsrail'i lazım eku be seknandin li Gazze, Kabdistan'a heri mezin ya zarokan eke, o heri zede zaroken seqet li Gazze'ne. Gotinin vi Wuhan'ın, ve kidin bahsa gerek mesele o müşaren dünyaya cikir. Yani iro li dünyaya, li cihane, li kuderi problem hebe Erdoğan doğan mesele yanda en büyük mesajda yek juan mütabakata Mekke adini şare Amerika İran'ı meseleya Suriye şare Rusya Ukrayna'yı meseleya Kıbrıs'ı diban mesele o müşaranda Erdoğan mesajen girintan temaşıvan neşe o ha got jiboku şeru krizin li dinyayı yani bela bir dinyayı bu hakikaten bedavi ve lazım ku reformeke beçü fikrin dinav netemen yek buyda ne hakiye deste beş devletin daimi da endamen ku daimi en büyüşün destevan da hakik veto heke bir şey ne hakiye kemezine ne adalete lazım ku reforme keçe bibe dinav netemen yek bu yani cemiyeta millet andat ku hşte yek sale devam dike u armanca cemiyeta millet danşe ve ku da adilane en büyüşün o kriz u şerin kul dünya de dome bi de sekinandın li hatana ha nikare vesfeya qa bi domine kudnaf wan endamin daimi daji Amerika Fransa Rusya Çin u İngiltere yani beş devlet çibejin ewe evjin hakiye kemezine gotunu mesajını Erdoğan divan mesele yanda wikidin bahsa mütabakata Mekke'yi jikir, bu istikrar eke çöbeli.

0: Mesajin Erdoğan em çi fêm ikin? Hakikaten herkes merak dikir. Tabi beguman hem mesajin wî ve çin maneyi em bêjin. Hem de jibir şunda Türkiye, diplomasiya Türkiye, siyaseta Türkiye em bêjin jibu heremi jibu ve coğrafyaya hakikaten gerek mükime. Laura Beria Erdoğan, Trump şi ahıbi, Brezilya ahıbi, Paşa Seruki Amerika'yı Donald Trump ahıbi. Trump şi liser gerek mesele o mücaran sekini, o Krali Ürdün'e, o Reza Çaran'da, Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan derket haberden afakir. Emi bir pırsın mevani me ku hazır be emi beri hobidin diyar bekiri tamaşavan nevşa o roja megar nevizkar biriz Ahmet Ay mevani meye biriz ay merhaba ay varat abkhir me behevra piçeki gohtari kir mesaj u gotinin reisi Cumhur Erdoğan balat e çik şant gava kotili gotin u mesajen Erdoğan bineri çi balat e dikşine Erdoğan mesaj eke çavada.
1: Eyvah eyvah bir xeribe. Biraz Akhıftına Serok Erdoğan İrodu ve Kurulda, Kurulda güçlü da Despekirina Akhıftına hu geleki mühim bu. Çıma mühim bu? De bir ava, biraz Erdoğan got got ava komame ava komame Braj millete ku bendestin, millete ku mazumun, junwan ra boy azadiya wan, boy khalasa wan ra ez azadi du khwazim, ez serifrazi du khwazim got. Ava despekrina pir despekrin ki çe bu, makul bu, o gelekici mühim bu. Duhuye ku gherci Türkiye, gherci Türkiye de dünyaya da yek liderek ki mezzinu ku derdi mezluman, derdi mağduran, derdi bindestan jukura derd bike tünne. Ava iro de ve komeleda hatıravandın. Ye düdyan kısa despekirina kuda jiboy Filistin'e, jiboy Gazze'ye got ez perde jiber dile hu deve hu radikim. Yani dile mi de çeheye ez vitilim zaman, ev ani zaman go devleti ki hunhar, devleti ki kokran, de Filistin'e de, de Gazze'ye de çar sale nezi çar sale hundurijine de ve adri beste edaji de ve agır beste edaji Hanzaru pensid insani Gazze'ye Filistin'e had şehit kırın ve deste devleta kunhar. Gere ava komela ve vi derdi jura derd ke devleta kunhar, devleta terörist, devleta İsrail'i bilin skandini. Avana gele ki madde mühim bun. Naha çen sal emtinin zaman dünyaya da dünya ki nu düzeni ki dünyaya nu sisteme ki nu çede be ava sistema nu da bence devleti kud komele ki avha da bu hudane kriyaru bu hudane soze namine tünne çede be de dünyaya da NATO'ya nu çede bin le binerin Türkiye'ye Pakistan'a Suudi yak ittifaka ki çekir navi ittifakaya Mekke'ye ve va ittifaka de hereme meda ev ben salşun ve de salşun ve deng bide bu sebebi aşiti bir sebebi ve sebebi halasa mazlumanu mağduran dünya ki ava nu çedebe her devlette hereme huda de mintika huda ey hudane hezin ey hudane qiryarın ey hudane devlete hunun devlemendin vari hezin ev devletlere dibin hudane zaman devlet hudane kırarı ve ki penç devlete mezun ku anadı neteviya yek bitti da ne ve ki vane bu hudane adaleti bu hudane hakkanet evi tevbiyarın dünya nu da kırarı dünya nu da Türkiye peşkiriye via evi çebüke bügüre esisyan Lebner'in tü devleteki ne gold Mahmud Abbas lideri Filistin'e vazifa hut çavatinici, hıraptinici, çetinici ev bahseki dine. Böyle du sale

0: Amerika bi kêfa xwe naxwaze bi gotina İsrail dest daye ser nahele Mahmud Abbas here Washington'e dekeve ve komi. Avya disa Brez Erdoğan, Serok Erdoğan ani zaman te xuyandırı ki jiboy Filistin'e, jiboy Gazze'ye, jiboy mazluman eve ku gave ku çe bavece, gave ku pır bavece Türkiye'ye Brez Erdoğan'ı. Aman ha gele ki mühime, Brez Erdoğan vakidin Somaliye, bir hatani Sudan, hatani Libya, Suriye, Irak, Pakistan, Afganistan'ı çi derdi, çi mıntıka olan da çi problemi olan hele bana hamu ani zıvan kod em van devleti ku jümera dostun herema kuda mıntıka kuda çeyi aşite duhazın eze pişt bülüman hem de diplomasiye de hem de iktisadiye de eze dest bülüman ama na gotini pırgırık bu.
1: Peki bi kurt asya ma sualek edin li cevabı o bila kurt bibe kerema khoya ev jî hevditina reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan u Serok Amerika'yı Donald Trump yani dve hevditine da qanaata ve çiye haddu lider liser çuve bakıvın meselein çawa hene liser masi.
0: Naha tebira ve par Trump Soza kat sayı da Türkiye'ye hem kat sayı radik hem F-35'in F-35'de vejin bu da Türkiye hem motor eku hem diğer eku nu çedikin 5. vejin 5. nesil mesela pencan çedikin motor evan evbidin Türkiye Trump gele ki sözü hu hina ne aniyeci kongre hani ki link daha önce ber Trump lebeli lider iki devlet iki vahtar ku sözda gele sözda hu hem de kongre hu hem meclis hu da sözda hu bineci ava evvere sermasayı ye dudyan devlet hunkarra Amerika hani ki mabene hu dur hıstiyelci İsrail tevi İsrail'i edikaren bejim İsrail hat frotun lebeli ne iro yek müddetiki şun va Amerika reji Trump'la de beje İsrail'i devlete kunkar pişt medin peku de ve mıntıka meda herama meda kun ne rejine devlete Filistin'i du devletin de ve mıntıkada gere çevildi de bejin devlete Filistin'i İsrail'i bira jihav ve katil beli ava soza jihatiye dayin devlete gıçta ava soza dayi imza kucu haftiye ve beli hina gavi ki çe ne hati yaptın? Evet mesela Gazze ve Filistin'i bir ne zaman? Jiboy Suriye, jiboy Yemen'e, jiboy İran'e evet gele ki mesele giring mesele mühim ve ne zaman? Yedinci de münasebete Türkiye Amerika'ya demek ki Trump Serok Amerika'ya be baştı be. Ne böyle va başya iktisadeci gerek kurrava bide. Ve ki devletteki ve ki Türkiye'ye Amerika'ya ava jehevre nezik bir sakının 20 milyar dolar, 3 milyar dolar, 4 milyar dolar, 5 milyar dolar ticaret davan, iktisadi davan gerek ki keme yubo zedekrına via evi de masayda madaki bizim skandalın jeherba Ukrayna'yı Rusya'yı nisaveri zaman de Bahra Raş'ta çen gemiye Türkiye'ye bir drone eriş serçebun jibo van erişan evdisa masaya da citramar via haber bidin.
1: Peki gerek spas Roja Meker, Viskar, Ahmet Ay, Jidiyar Bekiri Beştar bu mala ve afa. Beyguman tabi gerek mühim bu mesajın reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan. Ah haftın avici bir davi bu. Lijneye geçtik ya neteveyn yek bu mesajı kadar. Diplomasiye ile Amerika'yı ve devam mı keser okuma Recep Tayyip Erdoğan tabi ile Amerika'yı ki Erdoğan ile Türk evika mala Türkaku ile New York'a diplomasiye ki hırt meşine ser okuma Erdoğan bir gelek ser okuyen devlet anı hükümet anıra hat bahef.
2: Tekiliyen duali hatı nırkandın leser mijar u meseleyen kürevi bi berfere akıfin ser okuma Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika'yı Erdoğan li New York'e diplomasiye ka kurt meşine. Serok Komar Erdoğan li Türk eviye civina qaya avul bi serok devleti Vietnam'e tolam reker. Serokatiya ragahandine diyar kurku dehevditine de li ser

jen nav qendîle gerdin zirabece de eynî Gidiye gelen oy zübenge hafdhuni Meser mola bavi de hebu tecbuna Ramuzane gidu azre girverdi Ali Tu zer bige oy zübenge isan hafsane mi tamamu vazir Ramuzane gişte duhazım Karve kare miskini harami Meri gırabra dil gavre Oye Yeah